Instagram hesabımızın radyomuzun Instagram hesabı benimki maalesef hala kapalı. Meta böyle sebepsiz yere benim hesabımı, şahsi Instagram hesabımı kapattı. Yani itiraz ettik yüz tanıma, kimlik falan ama henüz bir şey yok. Bakalım neler olacak. Bekliyorum ben de öyle heyecanla, sabırla. En güzel dileklerimi Meta'ya göndererek. Neyse, konuya döneyim. Radyomuzun Instagram hesabının hikaye bölümünde bir şarkı paylaştım. Bu cuma çıkacak olan bir şarkı. Sonra bir baktım ki Suave Records'dan çıkacakmış. Suave'nin şarkıları bana genelde 2 hafta önceden geliyor. Şimdi bakacağım ona. Bir sürpriz yapabilirim. Bugünlük şarkıyı bir kere dinleyebiliriz. Çok beğendim çünkü. Bir bakayım e-maillerime. Haber vereceğim size. Afrojack burada. Vokallerde Eva Simmons. Take Over Control. Eskilerden bir şarkı ama yeni bir remix.

0: Haber Yıldızı. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-8-112 medikabin.com.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501-537-1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo S.
0: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Baby Rexha, Fakeness'ın şarkısını insomniayı gerçekten bambaşka bir hale getirdi. New Religion ve inanılmaz büyük bir başarı elde etti şarkı. Radio S. Evet, yeni Türkçe şarkılardan bir tanesiyle devam edelim. Çakal burada. Zaman daralıyor. Bizim de zamanımız daralıyor. Son 15 dakika programda.

Milky ve David Guetta, Just The Way You Are buradaydı. Geldik benim sizin için seçtiğim son şarkıya. Son şarkımış. Dalida'nın sesinden. Aa, efsane Dalida. Yani yaşı böyle birazcık ileri seviye olanlar Dalida ismini hatırlayacaklardır. 70'lerin ikinci yarısının efsane isimlerinden bir tanesi. Salmaya Salama isimli çok efsane bir şarkısı vardır. Daha önce onun mixini de çalmıştık. Bu da yeni. Yani yeni derken şarkı eski de yeniden düzenlenmiş bir Dalida şarkısı. Mourir sur scène. Dalida, kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Kulağınız radyosu olsun. Şimdilik hoşça kalın.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la

Onur radyonuzdaydı. Marjinal Balerin. Efendim bakınız. En çok sevdiğiniz içecek nedir soralım size. Gün içinde en çok neyi tüketirsiniz? Genelde çay denir değil mi? Hani bizde en çok çay tüketilir diye. Acaba öyle mi? Bakınız meğer Türkiye'nin en sevilen içeceği çay değilmiş. Ben hiç çok şaşırmadım. Yani en azından kendi adıma söyleyeyim şaşırmadım. Kendi tükettiğim olarak baktığım zaman. Türkiye'nin en sevilen geleneksel lezzetleri arasında yapılan sıralama sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Herkes listenin zirvesinde çayı beklerken açıklanan sonuç birçok kişiyi şaşırttı diyor. Evet çay içiliyor. Yani çay mutlaka içiyoruz. Hatta bir arkadaşla buluşacağımız zaman bile şey oluyor değil mi? Hani atıyorum ofise uğra denir. Çayın var mı? Budur yani. Girizgah böyle yapılır. Türk mutfağı denildiğinde akla yalnızca yemekler değil köklü geçmişe sahip içecek kültürü de geliyor. Günlük yaşamın ayrılmaz parçası olan çaydan geleneksel Türk kahvesine kadar birçok lezzet hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi görüyor. Son yayımlanan sıralamada ise ilk sıradaki sonuç birçok kişiyi şaşırttı denmiş. Evet. Siz en çok ne tüketirsiniz gün içinde? İlk sırada efendim dediğim gibi ben şaşırmadım. Türk kahvesi. Yani ben baktığın zaman totalde çaydan da evet. Çay da çok severim, o ayrı bir şey ama. Gerçi burada bir dakika. Ooo çay baya baya gerilerde. Bak ilk sırada Türk kahvesi var. İkinci sırada ayran var efendim. Ama ayran da böyle ev yapımı olacak. Ya da şey mesela ekşi ayran. Onları da severim. Hani ev yapımı olacak veya ekşi ayran olacak. Hele bir de şimdi bak sıcaklarda of çok da güzel gidiyor. Üçüncü sırada kışın vazgeçilmezlerinden efendim. Salep. Şöyle dumanı üstünde. Gerçi yaz da olur. Niye illaki kış? O ayrı bir şey de. Kışın tabii şey de hani böyle boğazlar hafif rahatsızlandıysa böyle ağrısız varsa ona karşı böyle yaka yaka içmek. Dördüncü sırada bayılırım boza. Vallahi bayılırım bozaya da. Ben galiba evet ben bunların hepsini seviyorum. Şöyle bir düşündüm de beşinci sırada şalgam var efendim. Şalgam da çok acılı olmayacak ama yani acılı olabilir de böyle hani tatlı acı oluyor ya. Böyle hafiften böyle içersin boğazı yakar geçer. Hani çok böyle rahatsız etmeden. Boğazda hissedersin ama onun acısını yani böyle bir yakar o boğazı. Altıncı sırada turşu suyu. Bir şey söyleyeyim ben bunu da seviyorum. Ben genel içici bu arada. Sıvı seviyoruz efendim. Turşu suyu o da güzel olur böyle. Şimdi hem şifadır, hakikaten tabii burada da şey olması lazım yani ev yapımı. Hani organik turşu ve onun suyu. Yalnız bir kere hiç unutmuyorum arkadaş, baya baya bir içmişim. Ama baya baya böyle lakılı, sonra bir susamak. Bir susamak öyle böyle değil. Ve yedinci sırada, hadi bakalım çay. İlk yedi böyle bak, çay ilk sırada bilinir değil mi? Evet, genelde ilk akla gelen de çaydır hep. Çay tabii hani şimdi kalkıp da bir arkadaşınıza çalıştığınız yere ziyarete geldiği zaman onu şey sormazsın. Sorulmamıştır herhalde bugüne kadar. Turşu suyu içer misin diye. Ya da şalgam içer misin? Olur da bu saatte. Mesai içinde. Genelde hep kahve ikram edilir. Çay ikram edilir. Hatta önce çay ikram edilir yani. Şey alışkanlıktır bizde. Çay içer misin? Ha kahve de olur dersin mesela. Ama önce hep şeydir, dilimizden çay çıkar yani. Sıralama böyle arkadaşlar. Türk kahvesi, ayran, salep, boza, şalgam, turşu suyu ve çay. Türklerin en çok tükettiği içecekler bunlar. En sevilenler listesi bu şekilde. Çay ta yerin sırada. Haberiniz olsun. 10-14 saatler Radyo S'te namütenayi muhabbet devam ediyor. Ay ay ay. Son günlerin herhalde en konuşulan isimlerinden bir tanesi oldu. Mustafa Sandal, daha doğrusu Mustafa Sandal saygı konserindeki diğer isimler daha çok konuşulur oldu ama benim çok hoşuma gitti. Yani oturdum baya baya izledim yani tabii ki oradaki yorumlar ayrı. Mesela Afra, adı intikamdı ben bittim o yoruma, o düzenlemeye yani bittim hakikaten. Sonrasında Nick Binler mesela.

0: Playback'lerden bahsediyorum. Yani kayıtlardan bahsediyorum. Ha, canlı performans ayrı bir şeydir ama orada da hepsinde bir canlı olduğunu düşünmüyorum yani. Onun dışında zaten hani artık pek çok ne bileyim montaj programında zaten yapay zeka destekli. Hal böyle olunca kalktı bunlara vay sen yapay zekasın deyip tukaka yapmak çok da doğru gelmiyor. Bana biraz haksızlık geliyor daha doğrusu. Tabii ki keşke hiç olmasa bütün sesleri tüm çıplaklığıyla duyabilsek, o ayrı bir şey de. Ama artık günümüzde öyleydi. Sahne performansları bambaşka bir seviyeye geldi. Çekimlerle dahil olmak üzere. Ama dediğim gibi iki performans beni resmen büyüledi orada. Birincisi Afra kesinlikle. İkincisi de Nick Benler. Şey Nick Ben değil mi onlar? Şimdi karıştırmayayım da. Valla bak. Onların isimleri ben çok uzağım hala ya. Nick Binler. Ha. İkincisi de onlar oldu. İkisi de harikaydı. O zaman bir Mustafa Sandal dinleyelim biz. Bir ihtimal dinleyelim. Sonrasında buradayız.
1: Mahmut Uçakçı.

Mustafa Sandal İhtimal Radyonuzdaydı. Efendim Instagram'dan mesajlaşanlar dikkat demiş. DM'leri silin. Eve giderken mutlaka kontrol edin efendim. DM'ler önemli. Neymiş bu? O güvenlik önlemi bile isteğe kaldırılmışlar efendim. Güvenlik önlemi ne bu? Her şey uçtan uca şifreleme mi? E zaten kaldırılacağı söylenmişti. Hatta ilk TikTok kaldırmıştı değil mi? Çok da güvenli değil diye. Amerika merkezli sosyal medya platformu yöneticisi teknoloji şirketi Meta, bünyesinde WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulamaları barındırıyor. Meta tarafından yapılan bir yenilikse kullanıcıların güvenliği açısından risk oluşturma potansiyeli tanıyor demiş. Ya evdekiler görmesin de başkasının okuması problem değil. Uçtan uca şifreleme de aslında bu yani. Hani uçtan ucayı biz şöyle anlıyoruz. Ev ve iş yeri arasında. Uçtan uca bir şifreleme olsun yani. Yoksa diğeri vay

Benim Amerika'dan biri görecekmiş. Meta çalışanları bunları görecekmiş. Zaten görüyor da. Hani çok da önemli değil yani onlar. Evden işe, işten eve, uçtan uça şifreleme önemli. Bak, sosyal medya devi Meta, Instagram platformunda sunduğu uçtan uca şifreleme özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı. Bir dönem ultra güvenli olarak pazarlanan ve kullanıcıların mesaj trafiğini tamamen gizli tutan bu özellik artık tarih oluyor. Ya kimden gizli tuttuğu da, o da ayrı bir mevzu ya yani. BBC'nin raporuna göre gönderici ve alıcı dışında hiç kimsenin mesaj içeriğine erişemediği uçtan uca şifreleme yerine Gmail gibi yaygın servislerin kullandığı standart şifreleme sistemini bırakıyor. Meta cephesinden gelen açıklamada bu kararın en büyük gerekçesi olarak özelliği kullanan kişi sayısının az olması gösterildi. Niye? Özel olarak mı kullanmamız gerekiyordu onu? Var mı, açılıyor mu? Bilen var mı sevgili dinleyenler? Uçtan uca şifrelemeyi aç veya kapat diye. Yeni dönemle birlikte güvenlik standartları değişiyor. İşte kullanıcıları bekleyen temel farklar demiş. Bakınız sevgili Instagram kullanıcıları. Instagram DM kullanıcıları. Erişim yetkisi diyor efendim. Meta gerekli gördüğü durumlarda, yani yasal talepler veya güvenlik incelemeleri, metin mesajları, görseller, videolar ve sesli notlara erişebilecek. Yani Meta'ya tabii ama resmi kanaldan başvurulması gerekiyor, öyle pat diye. Hani şey yapmayın yani, çok korkmayın. Yenge hanım arasa Meta'yı, ya bizim eniştenizin mesajlara bir baksak diye. Öyle olmuyor. Resmi bir şekilde başvuru olması gerekiyor. Veri kaybı riski demiş efendim. Şifreli sohbet özelliğini kullananlara mevcut konuşmalarını ve medyalarını kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunulmuş. Ve yeni standart, artık tüm doğrudan mesajlar standart güvenlik protokolleri altında saklanacak. Yani önceden mesela neydi? Meta'da çalışan birisi sizin mesajları göremiyordu. Yani hikaye böyleydi. Ama bu bir hikaye miydi? Evet, bu bir hikayeydi. Düşün, orada çalışıyorsun. Bütün teknoloji senin elinin altında ama mesajlaşmaları göremiyorsun. Yersen. Çatır çatır da görünüyordu yani. Hatta bununla ilgili pek çok haber bile çıkmıştı. Şimdi artık daha rahat görecekler ama. Daha böyle sıkıntısız yani. O yüzden hani birileriyle fotoğraflaşırken falan şey de dikkat edin. Hani vay, benim şifre var, kimse göremez falan filan. Yerin kulağı vardır. Gizlilik savunucularından sert tepki gelmiş bu arada. Dediğim gibi yani, gelse de ne olur, gelmese ne olur. Çünkü zaten esasında adamlar çatır çatır bu mesajlaşmaları görüyorlardı. Resmi bir durum olduğu zaman onunla ilgili de zaten yine bilgileri paylaşıyorlardı yani. Çok öyle korkulacak, panik yapılacak bir durum yok ortada. Tıbırıp tıbırıp tıp. Özkan, kolay gelsin Mahmut Bey. İyi günler diyorum demiş. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Salı günü paylaşıyoruz. Bu arada çarşambadan sonra hava soğuyacak demişti ama bakalım. Şöyle, bugün 30 dereceleri göreceğiz. Yarın 26, perşembe 18'e kadar düşecek. Ama sonrasında yine 23-26, 23-21. Yani artık mevsim normallerinde seyredecek. Ama biraz yağışlı günler başlıyor. Yine mi ya? Cuma cumartesi gündüz iyi ama akşamları neyse bakalım. Geçen hafta da gerçi hafta sonu iyi olacak demiştik. Bizim raporlar patladı. Öyle ama yani hafta sonu yağış yok falan filan diyordu meteoroloji. Yani şeyler, uygulamalar öyle söylüyordu. Cuma akşamı ayda. Yağmur şokuyla beraber.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, berberde siyaset ve futbol devri kapanıyor mu? Olur mu canım öyle şey? Yani bir berbere gittiğin zaman futbol konuşamazsan, siyaset konuşamazsan ne anladım ben o işten? Lütfen berberler odaları. Ama öyledir yani. Siyasettir, futboldur, günlük gelişmeler, ekonomik. Bir berber kendini bütün bu konularda yetiştirmiş olması gerekiyor bir berberin. Ekonomiden anlıyor olması gerekiyor. Sporu biliyor olması gerekiyor, özellikle futbol. Siyasette de yine siyaset piri olması gerekiyor. O sırada oturan müşteri hangi görüşte olursa olsun zaman zaman o görüşe muhalefet ederek ama onu da fazla incitmeyerek sonuçta müşteri yani. Futbolda çatır çatır mesela ezeli rakibin dahi olsa sana da hak vererek berber dedim böyledir, öbür türlü ben kendi tıraşımı kendim olurum. Ne işim var bir daha benim berberde yani. Sessiz hizmet dönemi başladı demiş efendim. Başkent'te 3 kuşaktır berberlik yapan Ferhat Narin, günlük hayatın yoğun karmaşasından ve bitmek bilmeyen gündem baskısından yorulan vatandaşlar için sessiz hizmet uygulamasını başlattı. Yani online randevu sistemine eklenen tek bir seçenekle berber koltuğuna oturan vatandaşlar artık siyaset, futbol veya günlük dertler üzerine konuşmak zorunda kalmadan dinlenme hakkını kullanıyor. Tutmaz bu. Çünkü berberler bizim de bir vatandaş olarak bu konular üzerinde ne kadar bilgili, tecrübeli olduğumuzu kamuoyuyla paylaştığımız yerler. Böyle sessiz sakin tıraş mı olacağım, insanın uykusu gelir zaten. Nedir, dinlenmek istiyorsa zaten tıraş sonunda bir masaj konusunda bir el atma oluyor zaten yani. O sırada dinlen. O berber koltuğunun arkadaş konforda hiçbir koltukta yok ha. Bilmiyorum mesela kadınlar böyle mi? Kadınlarda kuaförlerine karşı böyle bir şey var mı? Biz erkeklerde muazzam bir sadakat vardır. Kolay kolay işte berber işte kuaförü de değiştirmeyiz. Mecburen değiştirdiğimiz zaman da böyle şey gibi oluruz. Hani aldatmış gibi hissederiz. Ona böyle açıklama yapmaya çalışırız. Hata sende değil, bende. İşte mecbur kaldım işte ne bileyim zaman yoktu işte sen yoktun ne bileyim farklı şehirdeydim falan filan ve sonra şeydir yani diğer berberi yerden yere gömeriz yani öyle böyle değil. Hani abi valla işte şehir dışındaydım mecburen gittim toplantı vardı. İşte böyle enseler falan uzamıştı. Ya adam da bir berbat. Bir rezil var ya orada bile seni aradım falan filan. Yani şey berberin gönlünü hoş tutma durumu vardır bizde. Çünkü berber küser. Öyle sen bir o berbere git bu berbere git. Olmaz yani berber incindir. Öyle değil mi erkekler? Bir sahip çıkın şu kardeşinize ya, burada laf anlatıyoruz. Aynı durum kadınlarda var mı bu kadar bilmiyorum yani. Tabii önceden randevu almak daha kolaydı. Şimdi bir de bu kısmı var. Günümüzde bir gün önceden falan arıyorsun yani. Şanslıysan o da. Bir gün önceden arıyorsun. Mesela şu saatte geleyim uygun musun diye. Bak şu saatte geliyorum demek yok. Berber uygunsa ve şey der. Tamam şu saat değil bu saatte gel ama hemen gel o saatte. Çünkü başka birinde daha olacak onu alırsan beklersin falan filan diye. Havalara bak. Yani kısacası paramızla bak cebimizdeki paramızla ezildiğimiz nadir yerlerden biridir berber dükkanları. Şimdi böyle var. Hem bak yani berber her türlü haklıdır arkadaş. Fix değişmez o. Dediğimiz gibi başka berbere gidersen bunun adı ihanettir. Faturasını ödersin. Sana bakmaz. O gün yani o ilgilenmez yani her zamanki gibi. Bir de böyle berber değiştirmeyi de sevmeyiz zaten. Neden? Çünkü gidiyorsun yenisine de saçını anlatmaya çalışıyorsun. Ne bileyim sakalını anlatmaya çalışıyorsun. İşte şöyle ne bileyim inceden kalın işte şu numara olsun şöyle böyle falan filan. O hep gittiğin berbere bir şey anlatmana gerek yok. Ya da en fazla şu sorulur. Her zamankinden be. Her zamankinden abi. Budur yani. O yüzden berberlerle erkekler arasındaki iletişim başka bir seviyededir. Dediğimiz gibi bak siyaset vardır, futbol vardır, her şey vardır. Berberde ülke kurtarırsın. Dünyanın seyrini değiştirirsin yani. Trump'ın belki de en çok eleştirildiği yerlerden biri berberlerdir.
31 yaşındaki Ferhat Narin Ankara'daki dükkanında makasını eline aldığında sadece saç kesmiyor, aynı zamanda modern şehir hayatının yarattığı sosyal yorgunluğa karşı bir alan açıyor. İlkokul 1. sınıftan itibaren dedesi İsmet Narin ve babası Ahmet Narin'in yanında çıraklık yaparak yetişen Narin, onlarca yıl boyunca berber koltuğunun değişmez kuralına tanıklık etti. Mecburi sohbet. Ancak Narin'e göre bu gelenek her zaman her iki tarafında rızasıyla gerçekleşmiyor. E tabii canım, hani bir taraf fazla konuşmuyorsa sen de susarsın yani. 2 ay önce kendine salon açmış, orada şimdi yeni bir sisteme geçiyor efendim. Artık devir değişiyor. Dijital randevu efendim. Bir uygulama. Uygulamanın işleyişi tamamen müşterinin iradesine bırakılmış durumda. Online randevu platformu üzerinden hizmet alacak olan vatandaşlar hangi işlemi yaptıracaklarsa onun sessiz modunu işaretleyebiliyor. Yani sessiz modunu işaretlediği zaman berber konuşmuyor seninle. Bu tercih yapıldığında dükkan içindeki iletişim sadece teknik detaylarla sınırlı kalıyor. Abi enseleri nasıl alayım? Kulak arkaları ne olsun abi? Sakalı ne yapalım? Komple mi? Sessiz hizmeti seçtiklerinde sadece tarzları ve istekleriyle alakalı bizle iletişime geçiyorlar. Biz de yalnızca isterseniz şurayı şöyle yapabiliriz gibi önerilerimizi sunuyoruz. Müşterilerimize güzelce kafa dinleterek, onları rahatlatarak hizmetimizi sunarken susarak onları psikolojik olarak rehabilite etmiş oluyoruz diyor. Ama konuşarak daha önemli bir rehabilite durum var esasında. Bu da böyle bak, hizmet sonrası ikram edilen kahveyle sürecin tamamlandığını belirtiyor Narin. E valla biz de, kusura bakma, biz de hizmet sonrası değil, hizmet başı. Gittiğimiz gibi. Getir oradan Mahmut abinin çayını. Bak Mahmut abinin çayını, bir de benim çayım var orada. Tıraş biter, tıraştıra sonra Mahmut abinin kahvesini getirin. Sade miydi abi, az şekerli miydi? Arada sorarlar onu. Tırak sorar. Biz de öyle yani. Oho. Neyse, ne olursa olsun dediğimiz gibi yani. Erkeklerle berberler arasındaki iletişim hakikaten bir başkadır. Böyle sessizlik, messizlik pek bize göre değil açıkçası. 10.48 saatler. Ben berberi Mustafa abime de selamlarımı göndereyim. Şimdi dinliyorsa, onca berberden bahsettik, adını anmazsak. Ona da küsmesin, çok hassas. Bir adet Aleyna Tilki dinleyelim, hemen ardından devam edelim. Mahmut Uçakcan.

Aynı Tilki Ayrı Gitme radyonuzdaydı. Efendim bakınız, umre ve iş vaadiyle 936 milyon TL'lik vurgun yaptılar. 936 milyon TL. Bak 936 bin değil. 936 milyon. Oğlum ne yaptınız, ülkeyi mi soydunuz komple? Türkiye genelinde 24 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlar ekonomik zorluklar içindeki vatandaşın iş bulma hayalinden dini inançlarına kadar her noktanın dolandırıcıların hedefinde olduğunu ortaya koydu. Toplamda 936 milyon 581 bin TL'lik devasa bir kamu zararını tespit edildiği soruşturmada sistemin açıklarını kullanan 224 kişi yakalanmış efendim. Bildiğin şey... Derin, geniş bir portföy var efendim. Siz hangi konuda dolandırılmak istiyorsanız adamlar o konuda profesyonel hizmet veriyor size. Bak, operasyon kapsamında yapılan incelemelerde dolandırıcıların vatandaşın mağduriyetini ve beklentilerini suistimal ettiği yöntemler tek tek raporlandı. Nerelerde yapılmış operasyon bak: Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis'e devam ediyor. Peki hangi yöntemler var efendim? Hangi konuda dolandırılmak istersiniz? Adamlar bak seri halde çalışmışlar. Liste var yani. Vatandaşları kutsal topraklara götürme vaadiyle umre. Dolandırmanın bir yöntemi. Kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yapmak. Ana, kuyumcular da mı dolandırılmış? Sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı gerçekleştirmek. Hala araç satışında bunu yapabiliyorlarsa o da bir şey. Bravo yani. Yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle dolandırıyor. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp güven telkin ediyor. Vallahi yelpaze geniş. Sahte vekaletler düzenleyip başkalarına ait taşınmazları satıyorlar. Sahte senetler ve sosyal medya üzerinden verilen yanıltıcı ilanlar. Sen tıklıyorsun oraya, hop gidiyor hesapta ne kadar para varsa. Ve ekonomik darboğazdaki vatandaşlara iş bulma vaadiyle ulaştıkları saptanıyor efendim. Ya zaten işsiz kardeşim, adam zaten para yok. Bir de sen onu niye dolandırıyorsun hala ya? Tamam evet, dolandırıcı yani. Eyvallah, hani bu işte de bir etik olması lazım. Yani kişi zaten bak hani iş arıyor. 113 şüpheli cezaevine gönderilmiş efendim. 91 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmiş. Bence hepsinin atılması lazım da. Çünkü bu 91'in adli kontrol yapıyorsun. Ondan sonra bir süre sonra o tekrar başka bir operasyonda yakalanabiliyor. Bir de bu var yani. Çok sayıda silah ve dijital materyal de ele geçirilmiş. Aman arkadaşlar. Bakın, alışverişiniz ne olursa olsun, merak ettiğiniz ne olursa olsun bunları resmi kanallar üzerinden ilerletin. Ne olursa olsun bakınız konu. Bu bir şey satın alma olabilir. Burada da ne yapacaksın? İşte internetten alışveriş yapacaksan bilindik internet sitelerine gideceksin, alışveriş sitelerine. İşte bak umre diyor mesela, tatil rezervasyonlarında da dolandırıcılıklar oluyor. Bunlarda da bilindik sitelere gideceksin, bilindik insanlarla görüşeceksin. Adres uzantılarına mutlaka dikkat edeceksin. Öyle sosyal medyada falan gördüğün linklerden zaten kaç. Bak, tıklama demiyorum. Kaç diyorum. Direkt kaç yani. Bilgisayarı kapat, öyle kaç hatta. Bir süre de açma bilgisayarı, kalsın öyle. Ve mesela iş arıyorsan evet, bunda da hani iş bulma vaadiyle senden ekstra paralar maralar bir şeyler isteniyorsa oradan da kaç kardeşim. En mantıklısı bu. Yoksa öbür türlü sıkıntı maalesef büyük. Adamlar acımıyorlar, görüyorsunuz. Oy oy oy. Ne diyeceksin arkadaş yani? Kaç milyondu? Bak tekrar şu rakamı söylemek istiyorum. 936 milyon TL'lik vurgun. 936.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz değil mi? Bakınız. Haftada 4 gün çalışmak kilo verdiriyor mu demiş. Evet, ben katılıyorum. Haftada 4 gün çalışmak bence çok yararlı bir şey. Daha detaylarına bakmadım. Direkt olarak fikrimi söylüyorum. Şimdi zaman zaman konuşulan bir şey. Bunlar zaten denendi de. Avrupa'da denendi, çeşitli yerlerde. İngiltere'de, Belçika'da falan denendi. Başka yerlerde vardı. Türkiye'de bir firma pandemiden sonra bunu bir gündeme aldı. Deneme yapacağız bir ay falan, şey neyse. Ona göre artık hani çalışma sistemimizi ona döndürebiliriz dediler. Bir daha firmadan hiç haber alınamadı. Nasıl bir kumpasa geldiyse adamlar bilmiyorum. Bak, diyet değil mesai değişikliği demiş efendim. Haftada 4 gün çalışmak kilo verdiriyor mu? İstanbul'daki kongrede uzun çalışma saatlerini obeziteyle ilişkilendiren araştırmanın açıklanması dünyada ses getirdi. İngiltere'de haftada 4 gün çalışma projesi gündeme geldi. Zaten İngiltere'de vardı bu. Deneniyordu yani bazı yerlerde. Bakın, İstanbul'daki Avrupa Obezite Kongresi'nde uluslararası bir araştırma sunulan uzun çalışma saatleriyle obezite arasındaki bağlantı olabileceğini ortaya koydu, obezite arasında. Araştırma 1990-2022 arasında 33 OECD ülkesini kapsıyor. Amerika, Meksika ve Kolombiya gibi daha uzun çalışma saatleri olan ülkelerde obezite oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Yine araştırmacılar uzun mesainin stres seviyesini arttırdığına, egzersiz ve sağlıklı beslenme için ayrılan zamanı azalttığına dikkat çekti. Zira özellikle gelişmiş ülkelerde fiziksel işlerin daha çok makineleşmesi de fazla kiloda rol oynuyor. Uzun saatler çalışanlar yeterince yağ yakamıyor ve hazır gıdalara çok yöneliyorlar. Bir taraftan evet, hani zaman bulamıyoruz diyoruz. Ne yapıyorsun mesela? Hareketten kaçıyorsun. Nedir? Spordan uzaklaşıyorsun. Çok yorgunum diyoruz, yatıyoruz. Ve iş yerinde çok fazla kıpırdanma da yoksa ve bir de evet, maalesef hazır gıdalarda zaman bulamadığımız için. Evet, çok katılıyorum. Araştırma sonrası İngiltere'de haftada 4 günlük çalışma sistemi gündeme alındı. 4 günlük çalışma hafta vakfı. Adamlar vakıf kurmuş ya. Sabah 9'dan akşam 5'e haftada 5 gün çalışma düzeni 100 yıldır var. Artık güncellenmeli diyerek hükümete çağrı yaptı. Bizde bir de 6 günü var bunun. Hani sadece 5 gün değil, 5+1. İngiltere'de yaklaşık 200 şirket bu modeli uyguluyor. 2022'de yaklaşık 3000 çalışanın katıldığı pilot projede 61 şirketten 56'sı çalışma saatlerini kalıcı olarak azaltmıştı. Covid-19 pandemisi sonrası 200 binden fazla çalışan 4 günlük sisteme geçmişti. Hükümet ise 4 gün sistemi yerine esnek çalışma taleplerine sıcak baktığını açıkladı. Tabii patronlar 4 günü sevmiyor. 6 günlük çalışma düzeninden 5'e geçiş Amerika'daki büyük buhran döneminde yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştı diyor. Bak, ne çıkarsa Amerika'nın altına bak. Adamlar Avrupa'da 5'ten 4'e düşürmeye çalışıyor. Amerika 6'dan 5'e geçiyor. O da büyük buhran döneminde efendim yaşam koşullarını iyileştirmiş. Sonrasında adamlar yine mevzuyu umursamıyorlar yani. Ve bence bunu samimi söylüyorum. Verimlilik açısından da oldukça faydalı. İnsanların 3 gün izin yapması, o çalışılacak 4 günün 5-6 günle kıyaslandığında çok daha verimli olduğunu ortaya koyuyor. Ama dediğimiz gibi bizde hani şey olayı var ya, çalışanı illa göreceğiz. Ne 4 gün abi? 7 gün gelsin. Bir de o var. 7 gün gelsin çalışın ya, ne var onda ya? Ne yapıyor hafta sonu evde, yan geliyor yatıyor. Yatmasın efendim, gelsin şirkete. Şirket hepimizin şirketi. Bizde bu kafa vardır. Patron tarafında böyledir yani bu. Şirket hepimizin şirketi. Ama o paylaşım tam eşit olmuyor abi. Tamam, şirket hepimizin şirketi de sen veriyorsun millete asgari ücret vesaire veya yakın rakamlar. Kendin maşallah. Hani orada niye hepimizin olmuyor? Şeye kadar, o kısma kadar, şirket hepimizin şirketi kısmına kadar komün bir durum.

marjinal bir karar alması gerekiyor. Evet, 4 gün olacak diye. Onun dışında hani şirketlere bırakılırsa bu iş, bizde o 4 güne geçiş olmaz. Ama bak, sağlık olarak da baktığımızda yine 4 güne düşse hepimizin sağlığı biraz daha yerine gelecek. İnsanoğlu zaten pek çalışmaya elverişli değil. Bizi bırak, doğaya bir sal bizi. Biz oradan da çalışırız. Durum böyle. Evet, Avrupa bunu tartışıyor. Kongrelerde bu tartışılıyor. Ama sahada durum ne olur, onu önümüzdeki günler daha net kendini gösterecek. Bize zor dediğimiz gibi yani. 11-16 saatten Radyo S'te. Efendim, salı gününü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesi'den sonra biraz daha böyle bir haftaya kendimizi hazır hissettiğimiz bir gündeyiz. O sendromu dağıttık. Biraz da artık normal ritmimizi bulduk. Bir adet Deniz Seki dinleyelim. Hemen ardından devam edelim. Mahmut Uçakcan.

Deniz Seki, seni bana kalsam radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ilk buluşma. Bu aralar böyle bir plan olan var mı? Date mi oluyor bu? Yani işte hemen hemen o sayılır. Bizim kafalar böyle date mate çok basmıyor. Buluşma mı buluşma? Peki ilk buluşmada doğru kişi olduğunu nasıl anlarsınız diyor. Bana biraz zor olabilir o. Yani biraz hani içinizden gelen sese kulak vermeniz gerekiyor olabilir. Gerçi o içinizden gelen ses de o an sizi yanıltıyor olabilir. Öyle bir şey, o aşkın hormonal büyüsüyle beraber. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor bakalım. Gözlerinizin içine bakan o kişi gerçekten ruh eşiniz mi abi? Ruh eşini arama. Öyle ilk buluşmalarda falan biraz zor belli. Çünkü ilk buluşmada hepsi senin ruh eşindir. İlk randevuda yaşanan küçük

detaylar aslında evrenin size gönderdiği büyük mesajlar olabilir demiş. Buna da mı evren karışıyor ya? Ha bak, hesaplama falan yapmak gerekiyormuş. Beden dili ne diyor diyor. İlk buluşmada heyecandan dizleriniz titrerken karşınızdaki kişinin doğru insan olduğunu gösteren bazı somut işaretler vardır. Eğer konuşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız ve kendinizi olduğunuz gibi ifade ederken güvende hissediyorsanız bu en güçlü bağın göstergesidir. Ama burada sen böyle kendini böyle hissediyorsun. Bir de bak, hani karşı tarafta mesela aynı tepkiyi veriyor mu acaba, o da önemli. Tamam sen evet, dediğimiz gibi hani aşktır, meştir, hormonlardır falan, mutluluk falan, sen ne var ne yok dökülüyorsun. Uzmanlara göre o kişiyle yan yanayken sessizlik bile huzur vericidir. Ha bak, bu başka. Sürekli bir şeyler konuşma zorunluluğu hissetmemek ruhsal frekansların uyumlandığının en büyük kanıtıdır. Bakışlardaki samimiyet ve ortak değerler üzerine kurulan bir sohbet kalıcı bir ilişkinin temelini atar demiş. Aşk sadece duygulardan ibaret değildir. Sayıların da söyleyecek çok sözü var. Fal mı tutacağız efendim şimdi? Numarolojide isimlerdeki harflerin sayısal değerleri ve doğum tarihleri toplandığında ortaya çıkan kader sayısı iki kişinin enerji uyumunu belirler. Bunu mümkünse o ilk buluşma yaşadığınız kişiyle beraberken yapmayın. Hakkınızda çok farklı şeyler düşünebilir. Hani o yokken, yalnızken yapın bu numaroloji falan mesela, soruyorsun. Neydi? İşte doğum tarihini soruyorsun. Ondan sonra işte isminde kaç harf var onları sayıyorsun. Böyle bir hesap yapıyorsun. Karşınızdaki size deli diyebilir. Özellikle doğum günlerinizi tek haneli rakama indirgeyerek topladığınızda çıkan sonuç ilişkinizin karakterini belirler diyor. Örneğin toplamda iki sayısını... Nasıl iki sayısına ulaşacağız ya? Benim kendimi topluyorum, 6 zaten. 6'dan mesela ne yapacağım da 4'ü çıkartıp 2'ye indireceğim. Ya da direkt o zaman 2 yapalım biz. Hiç böyle hesaplama yapmadan. İsmin kaç harf? 8 harf değil mi? 8 değil efendim, 2 o. Valla aşk tarihlerinden falan bahsetmiş bakın. Numerolojik ve astrolojik açıdan 8 ve 6 enerjisinin hakim olduğu bu yılda bazı tarihler evlilik teklifleri ve yeni başlangıçlar için ekstra şans tanıyor diyor. Neymiş bunlar? Yılın öne çıkan tarihleri arasında 20.06.2026 ve 02.06.2026 gibi ayna etkisine sahip günler kalıcı bağlar kurmak isteyenler için mükemmel bir zemin hazırlıyor. 20.06.2026 ve 02.06.2026 artık çıkmamı teklif edeceksiniz, evlenme mi teklif edeceksiniz, bu tarihte edin. Niye ki? Bu tarihlerde yapılan görüşmelerde enerjinin çok daha akışkan ve pozitif olduğu gözlemleniyor demiş. Ve dikkat edilmesi gerekenler ilk buluşmada karşınızdaki kişinin sadece kendinden bahsetmesi, geçmiş ilişkilerini sürekli eleştirmesi, o da kötüdür bak, sürekli mesela geçmiştekileri kötülemesi. Hani bir tek sen mi iyisin? Herkes kötü de bir tek sen mi iyisin kardeşim yani? Çevresindeki insanlara karşı tutumu falan filan demiş. Bunlar da detaya dikkat etmeniz gereken diğer hususlar. Vallahi ben bu işin numarolojiyle falan filan olacağını sanmıyorum. Yani o biraz insanın kendini kandırmak gibi geliyor. Oturduğun zaman enerjiye bakacaksın. İşte bak, bu hal tavırlarına bakacaksın. Bir de ilk buluşmada çok fazla bir şey, bir rol biçmeyeceksin. Hani ilk buluşmada o ruh ikizimi buldum dersen, o ruh ikizi iki gün sonra fikir değiştirebilir. Bir bekle, zamana yay. Böyle paldır küldür her şeyi ilk buluşmada, aman yarabbim bu ruh ikizim bunda şuraya gider, bu evleniriz falan filan diyorsan, o zaten en büyük hatadır. Bir bırak yaşa yani, akışına bırak. Diğer türlü bir daha numaroloji peşinde koşarsın, gayet uyumluyduk diye. Ay ay, aşk, aşık olacağım derken mantıktan çok uzaklaşmamak lazım. Bir de zaten galiba neydi o, ruh ikizi diye bir şey pek yok galiba değil mi? Var mı efendim? Tamam işte, anlaşıyorsan ruh ikizi, niye zorluyorsun daha fazla yani, bırak. Keyfin yerindeyse devam.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bakınız, dünyada bir ilk yaşandı. Güney Kore'de. Bir insansı robot. Artık bunlar hayatın hemen hemen her alanına girmeye başladı. Ama bu kadarını beklemiyorduk herhalde. Adı Gabi efendim. İnsansı robot. İsmi Gabi. Efendim resmen Budist rahibi ilan edilmiş. Abi ne yapıyorsunuz ya? Vallahi bundan Budist rahibi olur. Bunda bilgiler de var. Güney Kore'de Budizm'e olan ilgiyi canlandırmak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. Jokye Tapınağı'nda düzenlenen resmi törenle Gabi adlı insansı robot keşiş kıyafetleri giyip yemin ederek dünyanın ilk robot keşişi unvanını aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hani Budizm'e olan ilgiyi mi canlandırır? Ya da mesela hani Budizm'e karşı olan bakış açısını mı değiştirir? İnanışlar hani inanışlar, biz hepsine saygı duyuyoruz. Ama hani şimdi kalkıp da yani bir yapay zeka robotu, yani insansı bir robottan bir hani din adına işte rahip ilan edilmesi bana mesela o inanışa karşı ciddiyeti biraz düşürür gibi geliyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan tarihi tapınak bilim kurgu filmlerini aratmayan bir törene ev sahipliği yaptı. Buda'nın doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 1 metre 30 santimetre boyundaki Gabi isimli insansı robot resmi olarak Budist keşiş ilan edildi. Ülkenin en büyük Budist topluluğu olan Nebu Jokye Tarikatı tarafından gerçekleştirilen törende robotun boynuna kutsal tesbih takıldı ve kendisine geleneksel keşiş cübbesi giydirildi. Peki robot bunun farkında mı? Abi bunu yapıyorsunuz ama ben böyle programlanmadıydım ya, benim mevzu başka. Ha, yemin de etmiş ama, pardon. Enteresan bir yemini var hem de. Tören sırasında Gabi, kıdemli bir rahibin kendini adayacak mısın sorusuna evet kendimi adayacağım diyerek yanıt verdi. Robot keşiş için hazırlanan etik kurallar listesi ise oldukça dikkat çekiciydi. Klasik dini öğretilerin teknolojiyle harmanlandığı yemin metninde Gabi'den yaşama saygı göstermesi, diğer robot ve nesnelere zarar vermemesi... Bak hırgür çıkarma demişler. İnsanlara itaat etmesi, dürüst olması ve en önemlisi de enerji tasarrufu yapması sağlaması istendi. Enerji tasarrufu. Efendim akşamları oldu mu fişi çekeceğim. Mümkün olduğu kadar güneş enerjisiyle çalışacağım. Bak Z kuşak Budizm'e robotlarla ısındırılacak demiş ama bilemedim. Yani bak şimdi Z kuşağı böyle oldu ama bence daha da bir kopma yaşayabilir. Güney Kore'de son 20 yılda Budizm inancı özellikle genç kuşaklar arasında eski moda olarak görülmesi nedeniyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Jodi tarikatı bu teknolojik hamleyle gençlerin dini olan ilgisini artırmayı ve teknolojiyle maneviyatı birleştirmeyi hedefliyor. Tapınak yetkilileri bu gelişmenin şefkat, bilgelik ve sorumluluk değerlerinin yapay zeka çağında da devam etmesini simgelediğini ifade ediyor. Tamam eyvallah da yani... Şimdi... İnsansı robotla da onu böyle rahip yapmak falan. Bak toplumda şaşkınlık yaratmış zaten. Restoranda alışıktık ama diyor tapınakta bilemedik. Neyse bir denesinler bakalım Z kuşağı nasıl tepki verecek. Ama şimdi Z kuşağına baktığımız zaman böyle şeyler zaten hani bilgi sahibi olabilir. Hani dikkatini çekebilir. Aa bu dizimde bak insansı robot rahip olmuş falan filan ama... İnanma anlamında bence bir tık daha uzaklaşabilirler gibi geliyor. 11.44 saatler Radyo S'te. Robot rahibi. Yani evet hani robotlar hayatın her alanına giriyor. Kabul maalesef. Maalesef giriyor yani. Tabii iyi olan tarafları da çok. Onları asla yoktan, yani görmezden gelemiyoruz. O faydalı olanlar ama işte bu tip böyle şeylerde de olunca hani her yere de girmeli mi girmemeli mi kafada soru işaretleri oluyor. Pekala bir evdeki ses evdeki saat dinleyelim. Ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakçan.

Radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere, cebinizde kaç para var şu an? Bir şöyle bir cüzdanlarda sayın bakalım hakikaten. Bir eli cebe atın, kaç para çıkacak üzerinizden? Bakınız, dilenci cebindeki parayı sayınca tepki büyüdü diyor. Bu ne abi Allah aşkına demişler. Bilecik'te zabıtaya yakalanan bir dilenci üzerinden çıkan paraları gösterirken tepkiye yol açtı. Bu arkadaş minibüsçü senin kadar kazanmamıştır demişler mesela. Bu ne abi Allah aşkına gibi sözler sarf edildi. Bilecik'in en işlek bölgesinde Atatürk Bulvarı'nda bankalar mevkiinde devriye atan zabıtalar bir erkeğin dilendiğini gördü. Ekipten biri kamerayı açarak dilencinin cebindeki parayı sandalyenin üstüne koymasını istedi. Paralara bak. Ancak bu sandalye tek başına yeterli olmadı, iki tane daha getirildi sandalye. Bu sırada çevreden bu arkadaş minibüsçü senin kadar para kazanmamıştır diyenler oldu. Bu ne abi Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Bir de üstüne başına bak, yazık gibi sesler duyuldu. Adam tutumlu işte. Dilenci ise bunlara ekmek parası diye yanıt vermiş. Efendim ekmek parası görüyoruz. Sabahtan beri emek veriyoruz burada ya. Ya ayıptır günahtır, emeğe saygı biraz ya. Sen kolay mı sanıyorsun bu havada buraya geliyoruz böyle yırtık pırtık kıyafetlerle? İsminin Yunus G olduğu öğrenilen dilenci. Bunların hepsi Bilecik'ten mi sorusuna Eskişehir, Çorum, Bilecik yanıtını verdi. Bak ilde geziyor. Yunus G'nin üzerinden ne kadar çıkmış biliyor musunuz? 32 bin liraya yakın para çıktı. Şu an üzerinizde bu para var mı? Kredi kartı falan geç, onlar değil. Banka hesabınızdaki paradan da bahsetmiyoruz. Cebinizde nakit. Canlı cash. Parayı tek tek sayan ekip Yunus G'ye kabahatler kanununa göre cezai işlem uyguladı demiş. Tabii bu cezai işlem bu arkadaşları çok fazla yıldırmıyor. O da işin ayrı tarafı. Çünkü bak sadece mesela o yakalandığı zamana kadar 32 bin lira toplamış. Cezai işlem ne kadar olacak? Yani tamam kesiliyor kabahatler kanunu falan filan. O günkü hasılat alınıyor. Ama o sonrasında çalışmaya devam ediyor yine. İşte bu yüzden hep söylüyoruz. Yani evet bizim iyi niyetimiz suistimal ediliyor burada. Hani böyle birini gördüğümüz zaman yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde en güzeli devlet yetkililerine haber vermek yani. Eğer hakikaten öyle olduğunu düşünüyorsak. Yoksa maalesef bir daha vicdan sorgulamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tıpırıp tıpırıp tıpırıp. Oy oy oy. 11.50 saatler. Yavaş yavaş toparlayalım programı.

diye salı sabahını öğlenle buluşuruz sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsınız, oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te Namütenayi Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: ready, because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
2: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

ya doğru zaman yanlış insan, ya yanlış zaman doğru insan. Güneş, Action Track'la yenisiyle bugün açılış şarkımızı sunduk sizlere. 95.6 radyosundayız, Güne Bakan'la yayındayız. Yine saatlerimiz 15'e gösterindik, tam 2 saat boyunca. Güzel keyifli şarkılarla, güzel keyifli konularla radyonuzdayız. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a.

Dün gerçekten Bursa'da sıcak bir hava vardı. Bugün biraz daha hani düne nazaran serin bir hava var. Ama galiba öğleden sonra biraz yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Havalar ısınmaya başladı. Artık zaten biliyorsunuz ilkbahar, sonbahar kalmadı. Doğrudan kıştan yaza, yazdan kışa geçiş var. Daha Mayıs'ın 12'si ama bu yaz sıcak gibi gözüküyor şimdiden. İrem Derici ve Melço Duray aynı şarkıda Yıkılana Kadar. Şimdi Radyo S'te, radyonuzda.

Yani demem o ki havalar güzelken böyle güzel güzel şarkılar dinleyelim radyomuzdan. Güzel güzel kültür sanat haberleri verelim sizlere. Güne Bakan dahilinde. Bir fiil çalışmaydı. İrem Derici, Melchior aynı şarkıda Yıkılana Kadar. Ve yine bir ortak şarkı, ortak çalışma. Hafta sonu Bursa'daydı Madrigal. Nilüfer Belediyesi'nin liseler arası ses şarkı yarışmasında finalde sahne aldılar. En sevilen şarkılarını seslendirdiler pazar günü. Balat Atatürk Ormanı'nda ve şimdi Hande Yener'le aynı şarkıda Ego'yla burada.

yazı müjdeleyen şarkılardan bir tanesi. Simge'nin şarkısı 2024 yazına damgasını vurmuş bir çalışma. Ama her yaz öncesi artık bol bol çalınıyor ki bu yaz da öyle. Şarkının adı Önümüz Yaz. Simge.

Yaz yaklaşıyor ve bu yüzden de yavaş yavaş artık tiyatro sezonunun sonuna doğru yaklaşıyoruz diye düşünenler varsa, sadece devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında belki tatil olacak ama özel tiyatrolar Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında hem kapalı hem de açık mekanlarda oyunlarını sahnelemeye devam edecekler. Mesela geçen hafta Nilüfer Kent Tiyatrosu son oyununu sahneledi. Schweig'la kapalı sezonunu bitirdi. Amma ve lakin Ağustos ayında tekrar Balat Atatürk Ormanı'nda, ormandaki kulübede buluşmak dileğiyle deyip kısa bir ara istedi. O yüzden hiç belli olmaz. Yazın, yaz ayları boyunca da hem kapalı hem de açık mekanlarda oyunlar izleyebiliriz. Ama sezonun son oyunları derseniz onları aktaracağım sizlere. Reklamların hemen ardından buradayım yine.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın.

Pakize yeni taşındıkları eve yıllardır görmediği süt kardeşi Yaşar'ı davet ediyor. Ancak saf ve okuması olmayan Yaşar, en yakın arkadaşı Şemsi tarafından kandırılıyor. Yaşar'ın Pakize'yi görmek için aldığı izin kağıdını Şemsi alıyor ve onun yerine geçiyor. Pakize'nin dayısının eve gelmesiyle gülünç olaylar ve komik tesadüfler başlıyor ve durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bakalım bu Arap saçı düğüm nasıl çözülecek? Al Gözüm Seyre ile gelip izleyeceksiniz. İsmail Galip Ağcan'ın eseri, Sinan Pekinton yönetmenliğiyle Halil Balkanlar, Efe Can Baştürk, Muharrem Dal Fidan, Kerim Çağrı Zora, Kübra Kızıl, Deniz Orakçı, Yavuz Çağrı Dolun ve Merve Aydaş oynuyorlar. Süt kardeşlerle. Hafta sonu pazar günü Bauhof sahnede Necat Uygur tiyatrosu. Eseri olan Süt Kardeşleri Süheyb ve Behzat Uygur sahneledi. Çok da ilgi görmüş ama bu Süt Kardeşler ise Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı. Ve bu hafta, bu akşam, yarın akşam, Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20'de, Cumartesi matinede saat 15'te Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde sezonun son temsilleriyle perde diyecek. Hala izlemeyen varsa son hafta bilginiz olsun. Biletlerse biletinan.com'da ve ayrıca AVP gişesinden edinilebilecek.

akşam tiyatro adına başka alternatif yok arkadaşlar. Hani stand-up'lar var, farklı sahnelerde farklı gösteriler. Ya da artık kafelerde, küçük sahnelerde bazen çıkıp gösteriler olabiliyor. Ama ve lakin yarın akşam güzel oyunlar sizleri bekliyor. Farklı sahnelerdeki onlardan bir tanesi, Sevmekten Öldü Desinler. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı, Eray Soykan'ın yönettiği ve oyuncuları arasında yer aldığı, ona oyunda Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı ve Poyraz Koray'ın da eşlik ettiği, müzikli, arada güldüren, arada hüzünlendiren, Sevmekten Öldü Desinler adlı oyun, yarın akşam Aspera sahnede izlenebilecek saat 20.30'da. Biletlerse iki biletin biri bedava kampanyasıyla biletinal.com'da. Our music quality is the best for today's hit music. Radio Est Bursa.

50'li yaşlarının ortalarında sıkıcı ve düz bir çift. Eleni ve Ken, iki yetişkin çocuklarının da etkisiyle birbirlerine hiçbir zaman uygun olmadıklarına ve hayatı kaçırdıklarına ikna oluyorlar. Bu çiftimiz uzun süredir evli olmalarından kaynaklı monoton olduğunu sandıkları hayatlarını değiştirmeye karar veriyorlar. Ve bu monotonluğu düzeltmeye çalışırken hayatları kabusa dönüşüyor. Sam Bobrick ve Joy Bobrick birlikte yazmışlar. Ekin Tunçay Turan dilimize çevirip Emre Kınay yönetmiş. Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal ve Taner Ergör oynuyorlar oyunda. Oyunun adı Mutlu Aile Tablosu. Oyun yarın akşam saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor Bursa'da. Son biletlerse biletinan.com'da ve bu bilette satışta. Dediğim gibi yavaş yavaş sezonun sonuna doğru yaklaşıyorken çok fazla alternatifiniz yok tiyatro adına. Devlet Tiyatrosu perde diyecek. Bir de bu özel oyun var yarın akşam için. Bir de iki stand-up. Onları da anlatacağım sizlere reklamların ardından. Reklamlardan önce ise Zeynep Bastık önce misafiriyle, Edis ise yalancı şahidimle burada olacak. Yanım.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

95.6 Radyo'dayız. Güne Bakan'ın ikinci saatini yabancı şarkılarla açıyoruz. Biraz da yabancı şarkılardan sunuş yapayım sizlere. Zara Larsson, Bruno Summer ve Shakira ile beraber söylediği şarkıyı. Hemen ardından dün ilk kez çalmıştım yine. Radyo S'de Güne Bakan'da bugün bir kez daha. Melanesi ve Drum Machine şimdi radyonuzda Güne Bakan'da.

Yarın akşam Bursalı'nın izleyeceği iki stand-up gösterisi. İlki anlatacak çok şey var diyen Erzurumlu mümessil Burak Bozda. Mümessil olarak tanınan Burak Bozda, samimi anlatımı, güçlü gözlemleri ve seyirciyle kurduğu

Klasik stand-up anlayışının dışına çıkıyor. Anlatılan her hikaye tanıdık, verilen her tepki anlık ve sahnedeki her an gerçek. Kahkaha ve muhabbet dolu bu gecede yerinizi almak istiyorsanız gösteri yarın 20.30'da Baobab sahnede %20 indirimli kampanyalı biletlerse biletina.com'da. Bir diğer gösteri ise Pınar Fidan stand-up. Bazı ailevi meseleler, kaşarlar, piyonlar, dirty talk, biraz sosyalistler, gladio, açık ameliyat, menemen olayı, kuşsu vedası. Alt başlık aynen böyle. 13 Mayıs Çarşamba 20.30 bu kez Podyum Sanat Mahal'de. Biletler tükenmek üzereymiş, bilginiz olsun. 2 biletin biri bedava kampanyasıyla. Biletler biletina.com'da Pınar Fidan stand-up gösterisi için.

Haftaya bugün biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Bu yıl yine bayramımızı konserlerle, festivallerle kutlayacağız Bursa'da. Hem merkez ilçelerde düzenlenecek etkinliklerde gençler müzik ve eğlence dolu konserler yaşayacaklar. Bursa'da 19 Mayıs hazırlıkları hız kazandı. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyor. Tüm ayrıntılarıyla da Tuncay az sonra sizlere programı iletiyor. Tantaşçı Gayrı remix versiyonuyla dinledikten sonra Ümit Sayın'ın yeni projesi, sanatçı arkadaşları dostlarıyla beraber söylediği düetler, işte onlardan biri Bengü.

Durağımız Yıldırım Belediyesi. Bu yıl 2. Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali 2 gün gerçekleştiriliyor. 16-17 Mayıs tarihlerinde Yıldırım Belediyesi etkinlik alanında. Ve 17 Mayıs'ta saat 17'de bir söyleşi gerçekleştirilecek Semih Şentürk tarafından. Ceyhun Yılmaz ise stand-up gösterisiyle Yıldırımlılarla olacak. Yıldırım Belediyesi etkinlik alanı Eski Yüksek İhtisas Hastanesi alanında gerçekleştirilecek bu etkinlik. Nilüfer'de ise saat 19.19'da FSM Akor Market karşısında bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne kadar. Saat 21'de de bu alanda Adamlar konseri gerçekleştirilecek. Nilüfer'de. Osman Gazi Belediyesi ise 19 Mayıs Salı akşamı saat 20'de Poezi'yi Bursalılarla buluşturuyor. Poezi konseri saat 20'de. Ve tabii ki ücretsiz. Ve son olarak da Oğuzhan Koç, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlik kapsamında Bursa'da Hüdavendigâr Kent Parkı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda Bursalılarla olacak ve şarkılarını Bursalılar için seslendirecek.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
3: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
4: Hello Turkey, my name is Albi and you're listening to my new song I See You on Radio S.

yıllar sonra gelen devam filmi Şeytan Marka Yer 2 28.030 seyirci tarafından izlenerek ikinci hafta sonunda Türkiye'de gişe liderliğini sürdürmüş. Film 10 günde toplamda 152.136 seyirciye ulaşmış salonlarımızda. Dün Amerikan Box Office listesini iletirken demiştim, Türkiye'de de bence bu film yine ikinci haftasında bir numarada, en fazla izlenenlerde zirvede olacaktır diye. Michael Jackson'ın hayatının bir bölümünü anlatan Michael filmi 3. hafta sonunda 23.890 seyirciyle 2. sırada, toplamda ise 220.650 seyirciye ulaşmış Türkiye sinemalarında Michael.

haftanın öne çıkan yeni filmi Mortal Kombat 2. 90'lı yıllara damga vuran video oyun serisi Mortal Kombat 1995 ve 1997'de iki ayrı filme uyarlanmıştı. 2021'de yıllardan sonra tekrardan sinemaya uyarlandı. Pandeminin etkilerinin sürdüğü bir dönemde gösterime girip toplamda 84.4 milyon dolar hasılata erişmişti. Pandemi şartlarında bile ilk filmin olumlu performans vermesi sonrası serinin ikinci filmine yeşil ışık yakılmıştı. Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez dünya aleminin varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini konu ediniyor Mortal Kombat'in ikinci filmi. Seriye ikinci filmde dahil olan Johnny Cage'e ünlü oyuncu Carl Urban gibi bir isim hayat veriyor. Bu hafta listede açılışını 21.135 seyirciyle 3. basamakta gerçekleştirmiş Türkiye Box Office'te Mortal Kombat 2. Hadise Ara Beni yenisiydi. Ardından bu kez yeni şarkısıyla Zeki Arkun'la beraber bizlerle Simge. Şarkının adı Yeni Biri.

Super Mario Galaxy filmi herkes seyretti. Bir ben seyredemedim bu filmi. Son zamanlarda çok fazla gidemiyorum sinemaya. Yani radyo programımız ardından televizyon programları olunca röportajlar falan derken sinemayı biraz ihmal ediyorum. Özellikle son birkaç aydır. Bazı filmler özellikle sinemada izlenmeli ki bu film de öyle bir film. Hem de 3 boyutta izleyebiliyorsunuz Türkçe versiyonlarıyla. Super Mario Galaxy filmi 15.041 seyirciyle haftayı 4. sırada kapatmış. 571 Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed filmi ise 7.807 seyirciyle ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş. 6 numarada bir animasyon var, hem de Rus yapımı Ani Barney, Şapşik Kardeşler. 6.886 kişiyi salona çekmiş. 7 numarada ise 2. haftasında Hokum adlı korku gerilim filmi yer alıyor. Mesela merak ediyorum ama bir türlü fırsat bulup gidip izleyemedim. Belki bugün diyorum. 8 numarada Kurtuluş Projesi hala ilk 10'da ve 8. haftasını tamamladı. 377.197 toplam seyirciye ulaşmış Türkiye'de. 9 numarada ilk hafta sonunda Babil'in Laneti adlı yerli korku gerilim filmi var. Ve 10 numarada ise 2. haftasında Bir Adam mı Yaratmak? Bu hafta en fazla izlenen filmler arasında ilk 10'da. Engin Altan Düz Yatan oynuyor bu arada bu filmde. Gerçekten de bu filmi izledim mesela 2 hafta önce. Çok iyi bir performans gösteriyor film boyunca. Yeni filmler gösterime girdi Cuma günü. İlk hafta sonlarında ilk ona giremeyenler var. Onlardan bir tanesi Portekiz Aşkı, bir diğeri Kill Bill Mevzunun Tamamı. Tabii ki 4 saatlik bir film olunca Mevzunun Tamamı biraz da zor gidip izlemek salonda 4 saat boyunca. Fünya adlı bir aksiyon filmi var, bir de Iron Maiden'ın belgesel filmi, hatta 19 numarada yer alıyor ve toplamda 1310 kişi izlemiş bu belgesel yapımı. Uzun süredir çalmıyorum galiba. Bruno Mars, Özleyenlere. I Just Might. Şimdi radyonuzda, Radyo S'te, Güne Bakan'da.

Eğer hala klibini izlemediyseniz özellikle klibiyle beraber dinlemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Bruno Mars'ın ki Ocak ayında falan yayınlandı. Mayıs ayındayız ve hala dinleniyor ve hala da listelerde yer alıyor bu güzel ve keyifli yeni albümünden yeni hiti. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorken şimdi son durağımız Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesi sinema adına Mother Mary ve Dracula bir aşk hikayesi adlı film dönüşümlü olarak izlenebiliyor. Bugünkü seansların hemen söyleyeyim. Bir 10 dakika sonra Mother Mary, saat 18'de Dracula bir aşk hikayesi ve yine saat 20.30'da Mother Mary adlı filmi izleyebiliyorsunuz. Bu filmlerin biletleri de bilet.nilüfer.ben.tr sitesinden temin edebiliyorsunuz.

biraz tiyatro, biraz sinema derken bugün de geldik süremizin sonuna. Edis Maran Mengüç, Ayyaş'la Ozan Bayraş'ın düzenlemesi ve hatta vokaliyle Hande Yener'de 180 ile bizlerle birlikteydi. Son şarkıdan sonra kısa bir reklam arası ve ardından gün boyu en iyiler yine 95.6 Radyo S'de sizlerle birlikte olacak. Yarın aynı saatlerde Güne Bakan'da buluşmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Like this. Reklam. Radyo S. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve doğum polikliniklerimizle Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444 8 112 medikabil.com

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444-82-medikabil.com.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

0: Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

Burası Radyo S. Selamlar, saygılar hepinize. Güzel bir salı akşamı diliyoruz. Fusion DJ's Party başlamak üzere. Bu akşam da haftanın her akşamında olduğu gibi Fusion DJ's Party'de dünyanın en ünlü DJ'leriyle sizleri buluşturacağız. Onların yepyeni radyo şovlarıyla. Salı akşamının listesinde kimler var? Hemen hızlıca üzerinden geçelim. Ardından da şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan Lost Frequencies burada olacak. Lost Radio isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle. Saatler 23 olduğunda yine çok özel bir plak şirketinin radyo şovunu dinleyeceksiniz. Tiesto'nun şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio burada olacak. 00'da aylık şovların bulunduğu bir zaman dilimine gireceğiz. Bu hafta sizi bu zaman diliminde karşılayan isim Jamie Jones olacak. Hot Robot Radio isimli radyo şovunun yepyeni bölümünü 00 ile 01 arasında dinleyebilirsiniz. Saatler 01 olduğunda Firebeats ikilisi burada olacak. Ignite Radio isimli radyo şovlarını dinleyebilirsiniz. 02'de 2 saatlik radyo şovuyla kapanışı Judd Jules yapacak. Efsane isim Global Warm Up isimli radyo şovunun yeni bölümüyle burada olacak. Radyo'da olacak. Bu akşam listesi böyle. O zaman hemen ilk şovumuzla başlıyoruz. Fusion DJ's Party başlıyor.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'tesiniz. Fusion DJ's Parti devam ediyor ve şimdi Tiesto'nun plak şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio başlıyor.
3: Attention.

0: ready, because here's more hit music. More hit music. This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa. Fusion DJ's Party on Radio S.
1: 95.6 Radyo sesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Biraz evvel Tiesto'nun plak şirketi Musical Freedom'ın haftalık radyo şovu Musical Freedom Radio buradaydı yepyeni şarkılarıyla. Şimdi aylık şovların bulunduğu zaman dilimine giriyoruz ve bu hafta bizi bu zaman diliminde Jamie Jones karşılıyor. Hot Robot Radio'nun yepyeni bölümü. Bir saat boyunca sizinle süper house şarkılar sizi bekliyor.
2: Stay where you are. This is a message for the collective consciousness, brought to you by Hot Robot Radio.

Celebrate destiny.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side. Fusion DJ's Party on Radio S.
1: 95.6 Radio S'tesiniz. Biraz önce Super House şarkıları Jamie Jones'tan dinledik. Hot Robot Radio buradaydı yepyeni bölümüyle. Şimdi sırada Radio S'te Fire Bicycle'si var. Ignite Radio yepyeni bölümüyle bir saat boyunca sizinle.
2: Ignite Radio.